Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon: 320 2076 0543 696 26 26.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: TÜRTÜRK. Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Şimdi bütün dünya Eskişehir Radyo Sesi dinliyor. www.eskisehirradyoses.com Tıklayın yeter.
1: www.eskisehirradyoses.com
0: Eskişehir'in kalbi burada atıyor.
1: Eskişehir'in kalbi burada atıyor.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: 98.9 Radyo Ses. Radyo Ses. Radyo Ses.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk. 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
4: Saygı mağazaları.
5: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri ter.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Çıtır mutluluk.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: parmaklıkların arkasına atılan uslan Mısırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
1: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
2: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne için.
3: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
4: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
5: Arif Güven, Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlenecek.
6: Adana'da kocasına sinirlenen kadın, kocasını Uber şoförü diye taksicilere şikayet edip dayak attırdı.
0: 50 yaşındaki kayınpeder iddiaya göre damadına karşı duygusal yakınlık hissetti ve ona mesajlar göndererek duygularını açıkça ifade etti.
7: Köpük adını verdiği köpek koyu kahverengiydi. Gün geçtikçe beyazlamaya başladı.
8: Cins bir köpek olarak aldık. Koyu kahverengi olması gereken köpek gün geçtikçe beyaza dönmeye başladı. Köpeğin boyalı olduğunu anladım.
9: Benzer 4 mağdur daha var.
10: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
11: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
12: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
13: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım duydunuz. Günün bu saati itibariyle radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı Arif Güven Showtime elbette bugün de başlıyor. Bu bizim iddiamızdır. Açık ve net söylüyorum. Az önce söylediğim bütün her şey tamamıyla benim mabadımdan uydurduğum şeylerdir. Evet abi. Ama diyorum ya valla çok canlı, çok eğlenceli, çok keyifli diyoruz. Yıllardan beri söylüyoruz. Kurban olduklarım, yıllardan beri bu yalana inanmanızı bekliyorum. Tabii canım, evet abi. Yoksa bilenler biliyorlar. Gençlik valla söylüyorum ya. Allah vergisi diye övünebileceğim, tövbe yarabbim, hiçbir özelliğim yok arkadaş. Bu nedir ya? Ama burada bir samimiyet var. Evet abi.

0: yıllardan beri bu iş yapıyoruz. Burada bir içtenlik var. Tabii canım. Gençlik, kimse kusura bakmasın. Hakikaten söylüyorum. Öyle radyo programcıları var ki gerçekten söylüyorum. Yani bakıyorum haline, tavırlarına. Ne bileyim abi, dinleyiciliği olan bağlantılarına. Diyorum oğlum bu programcılar bildiğin cips paketi gibi. Yani %70'i hava. Ya hakikaten yani. Biz öyle değiliz abi. Tabii canım. Dur, bir kendimi şımartayım. Kurban olduklarım, iyi misiniz? Süper güzel. İnşallah iyisinizdir. Kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur. Ha, beni soracak olursanız. Vallahi son zamanlarda hayatıma bakıyorum. Diyorum ki oğlum Arif Güven, galiba dejavu yaşıyorsun. Gerçi hoş dejavu yaşadığımı sanıyordum. Meğerse her günüm aynıymış kardeşim ya. Hakikaten söylüyorum. Bu aralar tek bir fark var hayatımda. Çünküsü gençlik spor yapıyorum. Oğluk bir durum yok. Spor salonunda sırf erkek var. Yani açık ve net. Ben de dahil olmak üzere. Etrafa şöyle bir bakıyorum. Her taraf istenmeyen kıl abicim. Yani ya şu istenmeyen kıl demişken de hiç denk geldiniz mi? Gördünüz mü? Bu erkeklerde istenmeyen kıllara çözüm reklamlarında kullandıkları fotoğraflara bakıyorum. Orada sanki adam kılları değil de kıllar adamı istemiyormuş gibi duruyor yani. Vallahi öyle bir üstünlük kurmuşlar ki. Bak bir mücadele olsa kesin kıllar kazanır abi, açık ve net. Hadi diyorsun mücadele olmasın, demokratik bir şekilde seçim yapalım deseler kıllar oy çokluğuyla yine kazanır yani. Tövbe. Dur oğlum dur. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Benden önce kim varsa burada hakikaten söylüyorum. Stüdyoyu buz şu anda içinde bulunduğum ortam. Tövbe yarabbim, radyoyu morka çevirmişler dedim buna. Bir ısınayım, bir kendime geleyim. Canım kardeşim, kurban olduklarım. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Ne diyoruz? Öncelikle bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dinleyenlerimize canı gönülden çok çok teşekkürler gençlik. Seyir halinde olanlara malumunuz kazasız, belasız, cezasız yolculuklarımız olsun temennisini aktaralım. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandınız ya. O gün ne kadar güzel bir gündü dediğiniz günlerden birisi olsun. Biz de çalışıyoruz. Ya gençlik, bizim durumumuz şu. Hakikaten söylüyorum. Ben de kendimi bu gruba dahil etmek istiyorum. Çalışıyoruz abi. Paso çalışıyoruz. Şey gibi hissediyorum bazen. Bakın şimdi mesela hani ne bileyim abi, at çok çalışıyor. Hızlı koşuyor. Koşuyu kazanıyor. Sonra şöyle bir şey oluyor. Atın sahibine, sallıyorum abi, rakamlara takılmayın. Atın sahibi kimse, o işte 3 milyon alıyor. Ata binen jokeye işte hani ona da para veriyorlar. At. Vallahi at kazandı diye sadece abi ona bir havuç veriyorlar. Ha işte o at biziz galiba, bilmiyorum yani. Yavrum çalışıyoruz patronlar yani. İşçiyiz. Dur oğlum dur, gaza gelme. Canım kardeşim, ne diyordum? Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çalışan herkese Allah kolaylık versin. Emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza. Bütün sektörleri burada saymayalım ama biz de çalışıyoruz diyen herkese. Vallahi Allah kolaylık versin genç. Özellikle kule ve kahraman arkadaşlarımıza sağ olsunlar, var olsunlar. Acayip keyifli mesajlar geldi. Ki birazdan yoklama, birazdan bakacağız. Kimler bugün de bizimle birlikte? Kemik kadro burada mı? Yeni gelenler kimler? Gidenler kimler? Bir yoklama yapacağız elbette. Bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Canım kardeşim, sevgili dinleyenler. Alo, kime diyor öyle diyor? Buradayız ve artık başlıyoruz.
1: Tatsız tutsuz cumartesi pazar geçirdim. İyi ki pazartesi geldi, Arif Güven geldi.
2: Merhaba Arif abi. Pazartesi sendromunun ilacı bulunmuş. O da Arif Güven Showtime'mış.

0: Köven Showtime.
1: Wow, wow, wow, yıkta. Sevgili dinleyenler, malumunuz bizim çok da keyif alarak sunduğumuz bu bölüme geldik. Çünkü merak ediyoruz. Neredeyiz? Kimlerle birlikteyiz? Canım kardeşim, yoklama zamanı. Aynı zamanda sosyal medya adreslerimizi sizlerle paylaşma zamanı. Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Çiçeğim, kayıt almak isteyen arkadaşlarımız lütfen kayıt alsınlar. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Nasıl telefonumuza kayıt alırsanız artık bilemem. İsterseniz Arif yazın, isterseniz radyoların kralı yazın. Ya ikisi de aynı anlama geliyor, anlatabiliyor muyum? Velhasıl teşekkür ediyoruz şimdiden. Takip edecek olan bütün dostlara 0530-071-4355 malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlar şayet var ise canım kardeşim programımızın adıyla elbette bizi bulabiliyorsunuz. Arif Güven Showtime diye aratın, mutlaka çıkacaktır. Facebook beğeni sayfası Arif Güven Showtime. Twitter @arifgüven. Teşekkürler dostlar, teşekkürler. Bak kurban olurum ya. Ben nasıl program yapıyorum da kıllı bıyıklı adamlara şiir yazdırtabiliyorum yani. Tabii canım. Niye böyle söylüyorum? Versene bir kaydı şunu.
2: Arif abicim, iyi yayınlar dilerim. Günün güzel geçsin inşallah.
1: Eyvallah.
2: Abi nacizane sana bir şiir yazdım. Onu okumak istiyorum. Arif abi, Arif abi. Yıllardır dinliyoruz seni. Eğer başka program dinlersek Allah çarpsın bizi. Odur her derde deva. Yazmıştır radyoculuğun kitabını. Eğer hala dinlemediysen çıban çıksın bir tarafında. Geldik şiirin sonuna. Seviliyorsun, iyi ki varsın. Can ciğer, kurban olduğumuz canımız Arif abimiz. Uysa da uymasa da. Arif Güven Showtime.
1: Canım kardeşim benim, çok çok teşekkür ederim. Vallahi söylüyorum ya. Hayatımda şimdiye kadar bir tane kız şiir yazmadı bana. Kısmet buymuş belki. Teşekkür ediyorum. Vallahi sağ olun, billahi sağ olun. Şimdi dostlar, yoklama dedik. Şöyle bir bakalım. Şiirimizle başladık. Kurban olduğum Afyonkarahisar. Selam dostum. Aleyküm selam canım kardeşim. Bak selam dostum diye gelen mesaj ya. Dur bakalım. Kolay gelsin. Hüseyin 35 buradayım. Kaçırmayın be. Canım kardeşim çok çok teşekkür ederim. Bu ne gülücük gülücük gülücük. Tıkla bakayım bir ses kaydı daha var.
3: Abi hoş geldin. Yine seninleyiz her zamanki gibi. Nerede olduğumu soruyorsun. Sana neresi lazım?
1: Bana hiç sıkıntı yok. Götür beni gittiğin yere canım kardeşim. Sebebini sorarsam namerdim. Bak sebebini soran böyle olsun. Gösteriyorum. Böyle olsun abi. Tey. Yavrum bir dünya mesaj var. Erzincan'dan selamlar. Patron. Tekinim, kurban olduğum çok çok teşekkür ederim. Bir de fotoğraf yollamış. Şu anda iş yerinde bizlerle birlikteler. Konya'dan selamlar. Beyşehir. Ay kurban olurum ya. Buyurun. Sibel yollamış. Eskişehir. Canım Eskişehir. Selam olsun dostlar. Tey. Bu ne? Samsun Bafra. Teşekkürler. Vallahi çoğalıyoruz. Bu ne? Dur bakayım. Yeni sayılmam ama eski de sayılmam. 2 haftadır sizinleyim. İş yerinde güzel vakit geçirmeye yardımcı oluyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Böyle düşünen herkese vallahi Allah razı olsun. Bu ne? Dur bakalım. Kıllara taktın diyor. Hakikaten ya. Doğru mu? Doğru. Kurban olduğum. Oo plaka gelmiş. 35BYZ022. Utku her zamanki gibi canım kardeşim yine bizimle birlikte. Muhtemelen otobüste şu anda seyir halindeler. İyi yayınlar Arif abim. Kurban olduğum Lüleburgaz'dan. MST Mustafa ile KML Kamil'dir herhalde. Başka oh oh maşallah. Buyurun. İzmir Buca selam. Selam olsun Buca. Yalova'dan biz de buradayız abi. Eyvallah kardeşim benim. Belgin yollamış. Edremit Akçay. Oy oy oy. Çorum da burada patron. Eyvallah kurban oldu. Baba buradayız. Fatsa'dan selam her zamanki gibi. Canım kardeşim Tuncay'ım. Dur bakayım bu ne? Kolay gelsin Londra'dan Konce. Yavrum bir tık daha mı? Bir tık daha yapacakmışız. Sevgili dinleyenler, birazdan yine şu mesajlara kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım kıymetli dinleyenlerimiz nerelerden bizi takip ediyor? Duruma göre muhtemelen hani haber başlıklarına çok böyle zaman yetmeyecek ama olursa bir tık da böyle bir haber başlıklarına bakacağız. Canım kardeşim sakın hiçbir yere ayrılma.
4: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
5: Selam abi, seni Ayrabol'dan dinliyorum, ben de buradayım. Arif Güven Show.
0: Selam Arif abi. Manisa'dan Uğur. Ben de buradayım.
5: Günaydın Arif Güven. İstanbul Pendik'ten Figen. Buradayım.
6: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
7: Abilerin bir tanesi Koçköy'den Sibel ben. Senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy

soğanla tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: Güven Show. Burada. Bakalım kimler burada? Evet. Bu nedir bakalım? Yoklamadayız abi. Karşıyaka'dan selamlar. Olcay'ım. Kurban olduğum canım kardeşim. Çok çok teşekkür ederim. Son rajıma Nazilli'den selamlar. Patron eyvallah canım kardeşim. Buyurunuz, bir fotoğrafımız var. Nereden? Mardin'den geliyor. Ki daha önce de fotoğraf yollamışlar zaten. Kardeşler teşekkürler. Bolu seninle birlikte. Erkan'ım kurban olduğum. Paşam Karaman'dan selamlar. Teşekkürler gençlik. Ses kaydımız mı var? Tıkla bakayım kurban olduğum.
1: Merhaba Arif abi, kolay gelsin. Ben Çayırova'dan Sedat. Abi küçükken inşaatın kenarında arkadaşlarla oyun oynarken bir tane ufak bir kertenkele kısa donumdan içeriye bir girdi abi. O gün bugündür kertenkele gördüm mü aklım çıkıyor abi, korkuyorum.
0: Dur, bu en son biliyorsunuz günün konusu buydu. Ya tuhaf ama yapacak bir şey yok. Saçma ama yapacak bir şey yok. Korkuyorum abi dediğimiz neler vardı diye arkadaşlarımıza sormuştuk. Bak canım kardeşim, kertenkeleden korkuyormuş. Çiçeğim şimdi o konu bugün de devam etsin abi. Çünkü çok keyifliydi, çok da güzeldi. Bir dünyada mesajımız vardı. Velhasıl günün konusunu bugün peşin vermiş olalım. Saçma ama yapacak bir şey yok, korkuyorum. Tuhaf ama yapacak bir şey yok, korkuyorum dediğiniz. Acep ne gibi korkularınız var? Teşekkürler, dur bakayım. Güzel günler Arif, mutlu yayınlar. Beğendiğim bir sözü sizinle paylaşmak istiyorum. Yoldur yürülür, mesafedir aşılır, sorundur çözülür, yaradır sarılır. İnsan bir şekilde çaba gösterdiği her şeyi çözebilir. İki tane istisna dışında, ölmek ve sevilmemek. İnsan istediği kadar çabalasın, sadece bu iki meseleyi çözemez. Güzelmiş, kurban oldum. Çok çok teşekkür ederim. Dur bakayım. Gülücük. Mustafa Kemal'i nasıl kamil yaptın demiş ya. Ne bileyim abi, salladım tutmamış. Bir tanesini tutturmuşum en azından. Hoş geldin. Buyurun. Tunç yollamış canım kardeşim. Çok çok teşekkür ederim. Çanakkale Biga takipte üstad. Allah razı olsun. Ki olmazsa olmazımız. Çağrı yollamış. Yine bir fotoğraf var. Büyüt bakayım tabelalar. Nereye gösteriyor abi? Ürgüp yazıyor. Nevşehir abi. Uşak'tan selamlar patron. Antalya. Eyvallah kurban olduğum. Hızlıca geçmemiz lazım. Bir dünya mesajımız var. İyi yayınlar abi. Eyvallah canım kardeşim. Manisa'dan selamlar demiş. Aleyküm selam. Buyurun. Denizden Kareler. 71 Cüneyt burada. Selamlar abi. Dünya tatlısı iki tane evladıyla birlikte şu anda deniz kenarında. Vay be ne güzel. Kendi fotoğrafını da yollamış. Eyvallah kardeşim benim. Bu ne? Dur bakalım. Selamlar Arif. Nazlıma da selamlar. 638 İbrahim. Kurban olduğum. Merhabalar. Erzincan'dan Diit Temizlik'ten yeni katılıyorum. Şu anda temizlik yaparken sizi dinliyoruz. Bundan sonra her gün sizinleyim. Bu arada ben Fatma. Benim korkum da uzun yolda tomruk götüren tırlardaki halatların kopup bizim arabanın üzerine... Evet ya, doğru söylüyorsun. Fatmacığım ilk mesajınmış. Diit Temizliğe çok çok teşekkür ederiz. Selam olsun Erzincan. Eskişehir'den Burcu Abey. Ha bak diyor ki, araba yıkama fırçalarından çok korkuyorum. Sanki içinde sıkışıp kalacakmış gibi geliyor. Bu benzin istasyonlarında genelde oluyor ya, işte ondan bahsediyor. Burcucuğum Eskişehir'e selam olsun. Geldim abi, Darıca'dan Mehmet buradayım. Mehmet'im kurban olduğum. Merhabalar Showtime. Bir kemik kadro olarak buradayız. Mehmet Ali abim olmazsa olmazımız. Bu ne abi, Antalya'dan Nihat. Esas diyor o civcivin annesinden korksun be abi. Evet doğru söylüyorsunuz. Civcivi olan tavuk küçükken beni bahçede kovalamıştı. Düşüp kolumu kırmıştım. Canım kardeşim. Günün konusu oradan çıkmıştı. Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Dedim tövbe yarabbim tövbe. Bir insan civcivden niye korkar? Sonra başka daha bir dünya şey geldi. Silifke'den selamlar abi. Ben iş makinesi operatörüyüm. Her gün seni dinliyorum. Makinede keyifle ve her gün eyvallah işe gelince... Çok çok teşekkür ediyorum. Canım kardeşim Ali'cim Silifke'ye selam olsun. Bu ne? Dur bakayım. Buradayız, seni dinliyoruz. Uşak'tan Murat. Eyvallah kurban olduğum. Çok çok teşekkürler gençlik. Selam abi İzmir'den. Mehmet Akif. Diit personeli olarak. Teşekkür ediyorum. Ama hani firmanın ismini malumunuz söyleyemiyorum gençlik. Bakayım. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım. Artık hani mesajlar bu kadar yeterli olmuş olsun. Ara ara elbette mesajlarınıza bakacağız. Buyur Edirne'den sevgiler patron. Keşan burada. Keşan canım Keşan'ım. Yozgat, Tokat. Vallahi teşekkür ediyorum gençlik. Her yerdeyiz ya. Şöyle bir şey yapalım şimdi. Birazdan mı? Peki birazdan bir haber başlıklarına bakacağız. Abi ne civcivmiş be. Hakikaten söylüyorum, ne civcivmiş ya. Birazdan gençlik memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Bugün hangi haberleri seçtik? İşte onların başlıkları gelecek. Sakın hiçbir yere kurban olduklarım tabii ki de ayrılmayın.
2: Arif Güven Showtime.
1: Erzincan'dan Murat ben. Vallahi pazartesi günleri sen olmasan bu pazartesi sendromunu biz atlatamayız abim be. Teşekkürler abi.
3: Abi sen de bizim gibi 8-5.30 çalış. Yoksa 3 saat bize yetmiyor abi ya. Sensiz akşam olmuyor abi.
4: İki ileri bir geri bitmez bu Arif Güven serüveni. Ben Yalova'dan Yavuz abi, dinlemeye devam.
2: Arif Güven Showtime.

0: esküven Showtime.
1: Şimdi sevgili dinleyenler, mesajlar. Onlara biraz böyle bir ara verelim. Çünkü daha hiç haber başlıklarına bakamadık bile. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Şöyle bir bakalım. Çiçeğim, bu nedir? Az önce anlattıklarına güldük abi. Eyvallah, kurban oldum. Gülün dostlar, eğlenin. Ne yapıyorduk? Hangi haberdi? Evet, şuna bir bakalım. Ben hep söylüyorum, gerginiz. Hakikaten söylüyorum, ne bileyim. Asabiyiz. Ki bununla alakalı, bakınız, Sağlık Bakanımız açıklamış. Demiş ki, son 3 yılda 61 milyon kişi sinir ilacı, 12.3 milyon kişi de antidepresan kullandı. Canım kardeşim. Bu, yani bu bizim gençlik haplanmış halimiz. Öyle düşün yani. Evet abi. Bak. Sağlık Bakanı koca, son 3 yılda 61 milyon kişinin sinir sistemi ilacı, 12.3 milyon kişinin de antidepresan ilaç kullandığını açıklamış. Diyorsun, niye acaba? Yani hani, oysa ki bizim ülkemiz hiç stresli bir ülke değil yani. Tabii canım. Anlatırız. Yine son zamanlarda çok fazla konuşulan, haklı olarak konuşulan konulardan birisi, malumunuz, Afganlardan bahsediyoruz. Bakınız. Kaçakçılara 800 TL ödeyerek Van'a gelen Afganlar demişler ki, sığınmacılara iyi davranılmadığını söylediler. 800 TL veriyorsun, bizim memlekete giriyorsun ve sonra öğreniyorsun ki sığınmacılara bizim memlekete iyi davranılmıyormuş. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi adamlardaki, aha, bak şöyle söyleyeyim, adamlar sınırdan nasıl rahat geçiyorlarsa, geçtikten sonra basın toplantısı bile yapıyorlar ya. Daha ne rahatla arıyorsunuz? Geçelim. Buyurunuz. Dilencinin yövmiyesi şaşırttı. 3426 TL. Adana'da zabıta ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yakalanan bir dilencinin üzerinden 3426 TL para çıkmış canım kardeşim. Başka ne oluyor da bitiyor? Bütün kuralları içe saydı. Maskesiz yolcu ayaklarını uzatarak metrobüste sigara içti. Anlatırız. Dediğimiz gibi asabiyiz. Tadına bakmadan almayın dedi. Sonra dayağı yedi diye böyle bir haber var. Kurban olduğum Bilecik'te satın almak istediği cevizin tadına bakmak isteyen bir market müşterisinin iki çalışan tarafından darp edildiği iddia edildi. Bak asabiyiz abi. Buyurunuz, hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf utanmıyor musun diyerek şüpheliye tokat atmış canım kardeşim. Vallahi ne diyelim, bir tık böyle bir ellerine kollarına sağlık abi. Hakikaten şey diyorum. Olmazsa olmazımız tabii ki dolandırıcılar. Kadıköy'de sahte altın diş satarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı. Anlatırız. Başka. Dur bakayım. Bazı araştırma sonuçları var. Onlara da elbette bakacağız. Ama bizim topraklardaki 3. sayfa haberlerine bakıyorsun. Mesela Şanlıurfa'da düğünde halay başı kavgası, 6 yaralı. Yavrum, bu kadar önemli mi bu halay başı dedikleri muhabbeti ya? Oy. İşte bunlara, havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizdeki haberlerden bazılarıydı. Bir de hakikaten söylüyorum yani, bu aralara olup bitenlere bakıyorsun. Ciddi. Çok böyle hani bizim programın formatına uyacak haberleri çok zor buluyorsun yani. Bu ne, dur bakalım. Valide Bağ Korosu'na torpil atıp yangın çıkarttı. Bir de bu arkadaşlarla uğraşıyoruz hala. Memleketçe. Gibi haberlerimiz var. Mümkün olduğu kadar kötü haberleri canım kardeşim kulaklara getirmemeye çalışıyoruz. Ama bunlar da hayatın gerçekleri. Dolayısıyla bunları da sizlerle paylaşmak icap ediyor. Birazdan artık cumburlop deyip canım kardeşim bir haberi seçeceğiz ve o haberi anlatmaya başlayacağız. Sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
2: Arif Güven, seni takip etmekten tarlada iz takip edemiyoruz. Gözün kör olmasın.
3: Arif Güven, baba parti kur, oy verelim. Haydi el ele oylar Arif Güven'e. Seviliyorsun.
4: Arif baba, seviliyorsun. Haftaya seninle başlamaktan daha güzel hiçbir şey olamaz. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
0: Arif Güven, Showtime.
5: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Can Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
6: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
7: Saygı Mağazaları.
8: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
9: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
10: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
11: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
12: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: güven Showtime.
1: Burada ya. Arif Güven Showtime radyonuzda. Bakalım. Şu habere bir bakalım çiçeğim. Çünkü mazeretimiz var. Asabiyiz biz ya. Sağlık Bakanımız açıklamış. Canım kardeşim, son 3 yılda 61 milyon kişinin sinir sistemi ilacı. Sinir sistemi ilacı. Bak buraya takıldık zaten bir. Anlatırım. 2.3 milyon kişinin de antidepresan ilaç kullandığını açıklamış. Balıkesir Milletvekili Doktor, bak doktor olması çok önemli. Doktor Fikret Şahin, tencereler kaynamıyor, halkın sinirleri bozuluyor demiş. Şimdi doktorumuzun tezi budur. Der ki vatandaşın tenceresi kaynamıyor, halkın sinirleri bozuluyor. Yüzün eyvallah, ama koca sağlık bakanımız canım kardeşim, şimdi 3 yılda 61 milyon kişinin sinir ilacı kullandığını söylemiş. Diyorum ki ben de, yavrum bu sinir ilacı nedir ya? Yani bir tıp doktoru psikiyatrik ilacı halk ağzıyla bu şekilde tanımlayabilir mi abi? Yemin ediyorum, ilacını yazdırmaya sağlık ocağına giden teyzeler bile daha tıbbi konuşuyorlardır ya. Sinir ilacı ne abi? Velhasıl dur bakalım. Sağlık Bakanımız geçen 3 yıllık dönemde 12 milyon 272 bin kişiye antidepresan ilaç, 60 milyon 911 bin kişiye de sinir sistemi ilacı reçetesi edildiğini söylemiş. 10 yıl içerisinde nüfusun yarısı antidepresan kullanıyor olacak. Bu da bir iddiadır. Vallahi şimdi bunlar tabii kayıtlara geçenler. Yani daha bir o kadar da doktora gitmediği için o ilaçları kullanmayanlar var. Nereden biliyorsun oğlum Arif Güven? Biliyorum, kendimden biliyorum yavrum ya. Benim de sinirler gitti ama yapacak bir şey yok yani. Ben sadece doktora gitmedim. Bazen şey diyorlar ya, abi delisin. Dur oğlum diyor, böyle söyleme. Henüz daha raporum yok, henüz daha belgem yok yani. Velhasıl ciddi bir rakamdan bahsediliyor kurban olduklarım. Sakin. Ve hani şimdi olup bitenlere bakıyorsun. Üçüncü sayfadaki insanların birbirlerine saldırmalarına bakıyorsun. Bu tarz haberleri görüyorsun. Diyorsun tey. Bu bizim demek ki haplanmış halimiz yani. Bu bizim daha sakinleşmiş halimizmiş gençlik. 3 yılda 61 milyon kişi sinir ilacı, 12.3 milyon kişi de antidepresan kullandı. Herkes asabi. Herkes, hakikaten söylüyorum. Relax bir. Şuna bir bakalım. Van'a gelen Afganlar sığınmacılara iyi davranılmadığını söylediler. Yavrum ben hakikaten şey diyorum ya, çok konuşacak hakikaten çok şey var da belli bir yere kadar hani burada konuşabiliyoruz. Ondan sonra biz bu konuyu 2-3 akşam önce arkadaşlarımızla benim evde konuştuk. Masa bildiğin alev aldı abi, alev. Masa dertten alev aldı yani. Bir de şimdi açıklamalarına falan bakıyorsun. Sığınmacılara iyi davranılmadığını söyledik. Kim söylüyor bunu? Afganlar söylüyor. Adamlar bak sınırdan nasıl rahat geçiyorlarsa geldikten sonra bildiğin bir de basın toplantısı yapıyorlar yani. Basın açıklaması yapıyorlar daha, hani daha ne olsun abi. Uy uş var. Gençlik bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax. Çünküsü yeteri kadar zamanımız da var.
0: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi, ben güvenlik amiri Sinan. Güvenlikçilere Arif Güven dinleyin dedik. Daha beni dinlemiyorlar abi. Söyle de devreye atsınlar bari.
3: Merhaba Arif abi. Ben Nusra. 4 yaşındayım. Büyüyünce Arif Güven Showtime olmak istiyorum.
4: Arif, Türk kullanıyorum. Bana cevap yazmışsın. Birader, sapağı kaçırdım. Ne yaptın ya?
0: Arif Güven Showtime.

0: güven. Showtime.
1: Buradayız, hiç oğluk bir durum yok. Gençlik, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haberler ne oluyor diye bitiyor. Şimdi hakikaten söylüyorum, korku filmi gibi elbette görüntüleri muhtemelen siz de görmüşsünüzdür. Bakınız, Selim vurduğu köyde düşündüren manzara diye böyle bir haberimiz var. Niye? Çünkü köyün ortasında dere yatağının tamamen üzerinde inşa edilmiş ev ise dikkat çekti. Haberi aynen böyle vermişler. Ya kurban olduğum, şimdi derenin üzerine inşa edilen ev ağır hasar gördü. Ya haklı olarak ağır hasar görecek. Benim çok anlam vermediğim, benim hakikaten söylüyorum yani, tuhaf buldum. Şöyle bir durum var. Yani Anadolu'daki eski kavimlerin yaptığı evlerden oluşan yerleşim, bak köy bile olsa, hani eskiden yapılan yerlerdeki yerleşim yerlerindeki, bak böyle mesela köy bile olsa, bırakın böylesini hani derenin içine yapmayı, dere kenarına, ova ortasına yerleştirmemişler. Hani diyorsun, anladık, bir tık böyle bir bilime bir alerjimiz var ama bari eskiler nereye ev yapmışlar diye bir bakın ya. Şimdi derenin ortasında ev, kenarında ev, işte bütün bunlara izin veren sorumlular, abi bunlar da sorgulanmalı yani, ama ne diyeceksin? Günün konusunu erken mi verdin? Ya en son işlediğimiz konu gayet de keyifliydi, gayet de güzeldi. Okumadığımız bir dünya mesajımız vardı. O sebepten dolayı dedik bugün de kaldığı yerden devam etsin canım kardeşim. Ama biz hiç dinlemedik, bilmiyoruz en son programı diyenler varsa söylemiş olalım. Saçma ama korkuyorum, ne yapayım? E tuhaf ama korkuyorum, ne yapayım dediniz. Ne gibi korkularınız var? Bugün bunlardan bahsediyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor? Dilencinin yövmiyesi şaşırttı. 3426 TL. Adana'da zabıta ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yakalanan dilencinin üzerinden 3426 TL para çıkmış canım kardeşim. Şu anda benim üstümde bu kadar yok, açık ve net yani. Bu da artistlik olsun diye söylüyorum. Sanki 3400 lira ya da 4000 lira parayla geziyormuşum da şu anda yokmuş gibi davranıyormuşum gibi. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin dilencilere yönelik yaptığı çalışmalar sonrasında hakkında işlem yapılan bir dilencinin cebinden 3500 liraya yakın para çıktı. Zabıta ekipleri kentin en işlek noktalarında dilencilik yaparak vatandaşların duygularını istismar edenlere karşı çalışmalarını sürdürüyor. Çakmak Caddesi'nde dilencilik yaparken zabıta ekiplerince engellenen H.D.'nin üzerinden çıkan 100 ve 200 liralık banknotların da bulunduğu, toplamda 3426 lira paraya el konuldu. Zabıtalara üniversitede çocuğumu okutuyorum, ben dilenci değilim, bu parayı çocuğuma göndereceğim diyen H.D. suçüstü yapıldığı için ceza yemekten kurtulamadı. Vatandaşın dini ve iyi niyetli duygularını istismar eden dilencilerin toplum huzurunda bozduğu gerekçesiyle zaman zaman dilencilere karşı operasyon düzenleyen zabıta ekipleri özellikle ihtiyacı olmadığı halde ve alışkanlık haline getirdiği için dilenen şahısları engellemeye çalışıyor. Vallahi benim kafa gidiyor. Kafamdan aynı zamanda şu, hani bırak bu işleri, yıllarca radyo programı nereye kadar? Git başla sen de dilenciye. Fikri de çok ağır basıyor. Dur bakayım ne kadar başarılı olabileceğim. Çiçeğim dur. Ben önce bir yayında dinlenmeye çalışayım abi. Tabii canım. Madem hani bu kadar seven bir kitle var. Önce dinleyicilere böyle bir dileneyim. Baktım burada iş gayet güzel gidiyor. Ondan sonra abi halka açılırım, açık mekanlara, cami önlerine. Sevgili dinleyenler, vallahi kurban olduklarım, yıllardan beri şu kardeşinizi elbette dinliyorsunuz. Hani gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz, program bitiyor, kapatıyorsunuz. Şu kardeşiniz, siz de şahitsiniz ki şu güne kadar bir gün dahi olsa size beyler, hadi artık pamuk eller cebe demiyorum. Dedim mi? Demedim abi. Az çok demeyelim, abiler, ablalar. Ben de bir IBAN vereyim size ya. Ben de vallahi dinleyicilere IBAN vereyim ya. Abi gönlünüzden ne koparsa 5 lira, 10 lira. Bakayım programın hasılatı program sonunda kaç para olacak abi. Burada bir dilenciliğe başlayayım, başarılı olursam ondan sonra sahalara inerim abi. Ölürüm. Vay be. Gönlünüzden ne koparsa diye sorduk dinleyenlerimize. Şimdi gelen mesajlara bir F5 yapıyorum, kimseden tık yok yemin ediyorum ya. Geldi mi? Dur bakayım. Geldi galiba. İban at abi, İban. Ulan yollayın lan. Hakikaten yollayın şu İban'ımı. Hadi lan bir şey söyleyeceğim. Atıyorum İban'ı. Gerçekten atıyorum. Abi aç şu sayfada şeyi de aç. Banka hesaplarını da aç. Kaç para olacak bakayım bir. Hani... Evet abi bakalım program sonuna kadar. Bak sana helaline 3,5 lira mı? Allah seni bildiği gibi yapsın ya. 3,5 ne ya? Evet abi dur. Bugün böyle çok eğleneceğimiz, benim de çok para kazanacağım bir sistem buldum sevgili dinleyenler. Valla IBAN isteyenlere yollayın yavrum. Valla al telefonu orada. IBAN isteyenlere yolla bakayım. Ondan sonra takip et. Kaç para, kim kaç para yollamış bana. Vallahi söylüyorum. Başımın açıklama kısmına da şey yazın. Başımın gözümün sadakası olsun Arif yazın. Ayrılmayın canım kardeşim. Birazdan buradayız.
0: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi inşallah bu koronavirüsü seni dinlemiyordur. Yoksa hiç gitmez abi. Daha da çoğalır gibime geliyor.
3: Arif abi, ben taksici Karabayrak, bir hikayemiz var. Yemin ediyorum var ya, adamı bile dinlemiyorum, seni dinliyorum ya. Perişan etti bizi, bitirdi ömrümü, bitirdi be.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrenciler...

0: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası.

kaldırabildiğin kadarıyla önce elbette Arif Güven Showtime radyonuzda. Geç kaldım patron, yettim gari. İyi yayınlar. Esinim, kurban oldum. Çok çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Bakalım bakalım bakalım. Evet, saçma ama korkuyorum. Tuhaf biliyorum ama korkuyorum. Ne yapayım dediğiniz ne gibi korkularınız var? Bundan bahsediyoruz malumunuz. En son yine bu konuyu işlemiştik. Baya da böyle bir mesajımız vardı. Artık en çok korktuğum şey çocuklar ve gençler için korkuyorum. Biz 80'ler ve 90'lar yokluk vardı. Fakat diyor o kadar mutluyduk ki şimdi her şey var. Sağlık yok, huzur yok, felaket bol, cehalet bol. Üzülüyorum. Güzel günler gelecek mi? Korkularım var. Evet doğru ya. Bu nedir? Bakalım. Yolla yolla dükkan senin. Hayat paylaştıkça güzel. Doğru söylüyorsunuz. Dinleyenlere dedik ki IBAN yolluyorum çiçem. Şaka tabii ki ha. Abi başın derde girer. Devlet vergi çıkarır sana. Yavrum böyle bir şey gerçek olabilir mi ya? Dinleyicilerden para istiyor olabilir miyim yani? Ha? Sevgili dinleyenler, pamuk eller cebe. Küçük büyük demeden hadi. Deyip böyle bir şey olabilir mi ya? Olamaz. Ama olsa şahane olur yani. Tabii canım. Dur bakayım. Bak Mehmet Ali abim diyor ki... Arıtımı Eylül ayının emekli maaşını sana seve seve veririm. Kurban olduğum ya. Gönlü zengin işte adamın abi. Buyurunuz. Düzce ben Şafak ben. Bu tomruk taşıyan ve yanıcı gaz taşıyan tankerlerden çok korkuyorum. Yanlarından geçerken gaza basıp hemen geçiyorum. Onu ben de yapıyorum ya. Çok gergin bir insan olduğum için diyorum ki ulan gaz tankerinin yanından geçiyorum. Patlatırmışım ben bunu. Tabii ki. Abi merhabalar, benim korkum bu ne, dur bakayım, klozetten fare çıktığını gördüm abi, aklıma geldikçe korkudan çıldırıyorum. Fareler mutasyon ya bunu anlatayım mı ya, kurban oldum bak, neredeydik tam hatırlamıyorum da yazlık bir yerde böyle kamp kurduk. Ortada bir yerde de böyle bir işte belediyenin tuvaletleri var. Bizim gruptan Serkan'ımız kurban oldum yani kapı kadar derler ya, hakikaten şu gul yabani gibi adam, öyle söyleyeyim ya hani. Bu bir ara tuvalete gitti geldi, baktım rengi beti benzi atmış, dedim ne oldu oğlum lan? Oğlum dedi, tuvalette dedi bir fare gördüm dedi, kocaman kedi kadar bir şeydi dedi. Dedim iyi yani ondan mı korktun? Dedi ondan korktum yani. Dedim şimdi fare de arkadaşlarına şey anlatıyordur, seni anlatıyordur dedim ben de. Oğlum bir insan gördüm kocaman oğlum. Buyurunuz abi, bir aydır diş ağrısı çekiyorum. İğne korkusundan doktora gitmiyorum. Doktora gittim bir ağrı kesiliyor. O derece korkuyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Eskiden şimdi koca koca iğneler varmış. Evet korkulacak bir durum varmış ama şimdi tıp abi teknoloji hakikaten çok genişledi. İlerledi öyle söyleyelim. Hiçbir şey anlamıyorsun. Ben seni rahatlatmış olayım. Vallahi hiçbir şey anlamıyorsun. Yani sana iğne yapıldı mı yapılmadı mı? Ve buradan bütün diş doktorlarımıza selam olsun. Yani bir insanın konuşmasının en güç olduğu anda sohbet etmeye çalışıyorsunuz ya. Ben bunu söyledim daha önce abi. Çünkü şu gençlik dişten çok çektim. Ağzımdan çocuk aldırdım yemin ediyorum yani. Ağzına o aparatı sokuyor. 50 tane cihaz sokuyor. Diyor nasıl gidiyor radyo programları? Diyor. Anlamadım diyor. Dedim nasıl anlayacaksın zaten? Konuşamıyorum. Sevdiğimi kaybetmekten korkuyorum abi. Eyvallah kurban olduğum. Bakalım. Tövbe yarabbim bak. Tuvalet deliğinden fare bir daha gelmiş abi. En büyük korku mu diyor. Bu ne? Duvara asılan salıncakta oturan bebekten korkuyorum. Ne bu? Duvara asılan salıncakta oturan bebek. Varsa bir fotoğraf yolla bakayım ya. Vitrin mankenlerinden korkuyorum. Dün o yine geldi değil mi? Dur bakayım. Hamam böceğinden korkuyorum abi. Akrepte. Evet bak bunlar normal ya. Abi enteresan olanları okuyalım. Al bak, Charlie Chaplin'den korkuyorum. Elimde değil. Hayatımda gördüğüm en korkunç insan. Çocukluğuma insek ne çıkar?

0: bunun altından kestiremiyorum demiş. Abi dünyayı güldüren dünyaca ünlü komedyendir Charlie Chaplin hakikaten yani. Charlie Chaplin'den bir insan niye korkar ya? Dünyadaki tüm sivri uçlu metaller gözüme girmek istiyor korkusu var abi. Allah Allah. İster o mızrap gibi duran bahçe duvarlarındaki korkuluklar olsun diye örneği bayağı bir çoğaltmış. Herkesin işte garip garip korkuları var abi. Kaz hayvanından korkuyorum. Böyle gelip o uzun gagalarıyla koluma bacağıma ısırmalarından korkuyorum. Gençlik yalnız kazlar acayip koşuyorlar abi, bilginiz olsun. Beni bir kere kaz dikletmişti çünkü. Dur bakayım. Buyur. Ercan Taner'in saçlarının canlanıp beni yemesinden korkuyorum. Zira Ercan abinin saçları son zamanlarda, tövbe yarabbim ya. Geçelim çiçeğim, geçelim. Aynada kendime bakarken aynadaki görüntümün bana göz kırpmasından korkuyorum. Bir gün olacak diye çok düşünüyorum. Kalpten gideceğim diyorum. Sakin sakin. Belediye otobüsü tarafından ezilmek. Hem de şoförlere güvenim yok. Hem de otobüslere, otobüsler çok kocaman. Hello yeşil. Teşekkürler. Umumi tuvalette kilitli kalmak. Evet diyor, ödüm kopuyor. O sıkışık daracık genelde pis mekandan bir türlü kilidi açamıyorum. Heyecan yapıyorum. Sakin. İşte böyle panikli zamanlarında sakin olmak lazım arkadaşlar. Şişmanlamaktan korkuyorum. Evet, hem de çok korkuyorum. Bir gün Duba gibi olacağım. Yani benim gibi diyorsun. Arkamdan bu yürümüyor, yuvarlanıyor diye kahkaha atacaklar. Çok korkuyorum. Şişman birini görünce gözlerimi kaçırıyorum. Sanki bulaşacakmış gibi geliyor demiş. Kötü bir şey yok gençlik bunda ya. Verirsiniz, spor yaparsınız, diyet yaparsınız, olur biter. Çiçeğim, konuyu biliyorsunuz, çok da uzatmayalım. Mesajlar, mesajlar, mesajlar.
1: Manavgat Side'den Hayrullah ben. Bir gün zengin olursam endeki radyoyu satın alacağım, sana 7/24 yayın yaptıracağım, haberin olsun.
2: Arif abi ben Yalova'dan Tayfun, hakikaten moral kaynağısın.
3: Arif abi ben Düzce'den Murat, karayollarında sürekli seni dinliyoruz abi, saygılar sevgiler.
4: Seni dinlediğim her gün güzel geçiyor, emeğine sağlık, ağzına sağlık.
5: Arif abi biz hapşıralım, sen çok yaşa be abi.
6: Arif Güven, Showtime.

0: Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Haydi baba, çok buradayız, yettik gari. Vedat Efem, canım ciğerim, kurban olduğum çok çok teşekkür ederim. Canım kardeşim benim. Aynı temenniler senin için de söz konusu olsun. Dur bakalım, hayret diyor, asansörden korkan hiç çıkmadı galiba, yaygın olan bu. Evet, ben bir kere kaldım. Velhasıl can abiyle bir tekme attım. Sonuç, baş parmak çatlak, hala içerideydim. Ormanın içerisine site yapmışlar. Hayvanların yaşadığı yerde oturuyorum yolda giderken. Valla yılan bile çıkıyor karşıma. Hem seviyorum oturduğum yeri hem de korkuyorum. Evet. Bakalım bakalım bakalım. Hasta olduğumda ilaç kullanmaktan korkuyorum abi. Güzel. Rüyamda aksakallı dediği görmekten korkuyorum. Güzel. Buyur. Çiçeğim yollamış. Der ki benim korkum ya evde yoksan. Tabii canım. Vay ya evde yoksan. Baba ne güzeldi ya. Sarhoşsam kapını çaldığım anda, açıksa çıksan, bir de ufak rakı varsa masanda içim ürperiyor. Ya evde yoksan? Bakkala gitmene lüzum kalmasa, durumu anlardım takvime baksan. Allah vere misafirin olmasa içim ürperiyor. Ya evde yoksan? Vay be. Ne güzeldir ya. Sabahlara kadar içsek sevişsek, ne ben işe gitsem ne sen ayılsan. Derin bir uykunun dibine düşsek içim ürperiyor. Ya evde yoksan? Romantikler şu anda abi tamam, onlar bay bay gittiler. Kalan sağlar bizim. Teşekkürler. Bakalım korkular korkular korkular. Dur bakayım. Gecenin bir körü evde tek başına otururken lavaboya gittim de aynaya bakalım. Şeftalinin kabuğundan korkuyorum demiş ya. O korku değil de hani bazıları tüylü tüylü olduğu için dokunamıyorlar. O ona ne deniyordu abi? Başka bir şey deniyordu. Alerji olmaz. Başka neydi ya? Hani limon diyorsun. Tik tik. Hah buldum. Sevgili dinleyenler, tikiniz var mı? Bunu da şey yaparız. Bir gün konu yaparız abi. Otofobim var abi benim. O ne demek oğlum lan? Bilmiyorum abi. Türkçe konuşun anlamıyorum. Vapurdan inerken vapur ile iskele arasına düşmek. Evet ya bu var. Aynı şeyin tren versiyonu var. Malumunuz tren beklerken biri tarafından raylara itilme durumu var. Bakayım. Korkuya bak ya. Bilardo'da karşı taraf topa vururken top sıçrayacak, zıplayacak, başıma çarpacak korkusu var. Allah Allah. Bu ne, dur bakayım. Bizimkiler dizisi abi demiş. Konumuzla alakalı mı bu ya? Dur bakayım. Bütün çocukluğum boyunca bu diziyi eskaza izlersem dizideki hayatın tek düzeliği, sıkıcılığı beni yutacakmış gibi geldi. Ya bir şey söyleyeceğim. Dizi demişken gençlik, birazdan size bir film anlatayım mı? Türk filmi. Vallahi söylüyorum, acayip bir şeydi ya. Ha, dur vallahi birazdan bir film anlatacağım abi size. Dedim ya abi neler neler izlemişiz ya. Gece denk geldi bir Türk filmi, anlatmam lazım. Çok çok hakikaten yani enteresan. Şimdi Bizimkiler dizisi deyince aklıma geldi. Bakayım bakayım bakayım. İlişkide haklı olmaktan çok korkuyorum abi. Allah Allah. O ne demek ya? İlişkide haklı olmaktan çok korkuyorum. Bir bankadaki reklamlar var ya, bankanın ismini vermiş ama şimdi söyleyemiyoruz. Vada diye bir yaratık var ya diyor. Ondan korkuyorum. Allah Allah. İlginç abi. Otobüsten inememe korkum var. Bu korku yüzünden hep kapıya yakın yerlerde oturuyorum. Kapıya yakın yer yoksa kapının yanında ayakta duruyorum. Abi inersin ya. Allah Allah. İstanbul korkum var abi. Ne zaman İstanbul'a gitsek ki sık olur. Bir ayda... Başkasının bahçesine izinsiz girmiş gibi, her an yakalacakmış gibi hissediyorum İstanbul'da kendimi demiş. Buyur. Abla korkum var benim. Bazen çok korkutuyor beni davranışlarıyla. Deli desen değil, normal desen hiç değil diyor. Tuhaf bu ayol yazmış ya. Ne güzel anlatmış ya. Allah Allah. Tuvaletin kapısı kilitli değilken bir an zınk diye içeriye binecekmiş gibi korkum var abi. Yavrum kitle. Bak korkuya bak. Müge Anlı'yı televizyonda gördüm de garip bir üperti geliyor bana. İçim gıdıklanıyor. Hemen değiştiriyorum kanalı. Dışarıda karşıma çıksa aynı duyguyu hisseder miyim bilmiyorum demiş ya. Allah Allah. Var da bir dünya mesaj var gençlik. Kocaman siyah olan o arılardan korkuyorum. Ne zaman görsem kafamı gözümü... Sağlama alıp olduğum yere eğiliyorum. İnanın diyor, tarantuladan o kadar korkmuyorum. O büyük eş

0: Kalıplarından bahsediyorsunuz herhalde. Kocaman olanlardan, evet. Buyur bak. Acaba diyor üst komşum duvardan delik açıp arada bir bizi gözetliyor mudur diye tırsıyorum. Buyur bak. Bu civciv muhabbeti ne uzadı ya? Bu başka bir versiyonu. Korkuya bak. Omlet yapmak için kırdığım yumurtadan civciv çıkacakmış gibi geliyor. Çok korkuyorum. Allah Allah. Gençlik var, daha var. Daha bir dünya mesaj var.
1: Arif Güven Showtime.
2: Krallıkta gözün yok ama gönüllere tat kurmuşsun Arif abi.
3: Bugün ben, yarın sen. Her gün birimiz, bir gün hepimiz Arif Güven dinleyeceğiz. Arif Güven dinleyeceğiz.
4: Kuş sesleriyle başlıyor gün ve değmiyor hüzünler umutlara. Radyoda Arif Güven Show çalıyor. İyi yayınlar.
1: Arif Güven Show Time.
5: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
8: Saygı Mağazaları.
9: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
10: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
11: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Esperanlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Herkes yettik galiba.
1: Mesajlar. Arkamdan biri koşarken görünce çok korkuyorum. Kalp ritmi olarak otomatikmen değişiyor. Sebebini bulamıyorum demiş. Kurban oldum. Bakalım. Prizlere fişe takamıyorum abi. Çok denedim bu korkumu yenmeyi ama beceremiyorum demiş. Allah Allah. Buyurun. Ben düdüklü tencereden korktuğumu söylemiştim. Blender gelmiş. Blender'a meyve sebze koyarken makinenin kendiliğinden çalışmaya başlayıp parmaklarımı doğraması korkusu var bende. Güzel, enteresan. Bu ne? Dur bakayım. Berberde tıraş olduktan sonra saçlar yıkanırken suda boğulma korkum var. Oğlum o ne ya? Kapalı kapıda uyuyamıyorum abi. Onun dışında kapı açıkken de odada duramıyorum. Vallahi tuhaf korkular varmış gençlik. Gerçekten söylüyorum ki bugün son parti bakıyoruz artık. Kapatacağız konuyu. Bakayım. Mağazaların kapılarında bulunan dedektörlerden geçerken birden dedektörün dat dat şeklinde ötmeye başlamasından feci halde korkuyorum. Aslında aldığım bir şey yok ama gereksiz yere tam kapıdan geçerken ötmeye başlayacak ve güvenlik gelip kontrol falan edecek diye ödüm kopuyor. Aa, evet ya. Bakalım. Wait be. Arabanın kapısını açıp tam koltuğa yerleşecekken koltukta kıvrılıp uyuyan büyükçe sarı turuncu renkli yılanı fark edersem korkarım abi demiş. Bir zahmet ya. Korkulara bak ya. Tırnaklarımı keserken parmaklarımın ucunda yanlışlıkla kesmekten korkuyorum. Oğlum makas senin elinde ya. Ya diğer elinde, anlatabiliyor muyum yani? Buyurun, uzun süre mutlu olmaktan korkuyorum. Arkasından sanki bana özel yazılmış bir lanet varmış gibi. Ya dur ben şimdi abi, o kadar keyifli, o kadar güzel oldu ki. Var mı zaman? Zaman da yok ya. Bak ne kadar güzel diyor ki, uzun zaman mutlu olmaktan korkuyorum uzun süre. Arkasından sanki bana özel yazılmış bir lanet varmış gibi vukuatlar oluyor. Trafik kazaları, ölen insanlar. Şimdi bununla alakalı hakikaten bizim memlekette hani böyle bir şey vardır. İşte çok güldük başımıza ki inşallah bir şey gelmez durumları vardır ya. Bununla alakalı şimdi böyle izlediğimiz bir film vardı canım kardeşim. Filmin adını hatırlamıyorum. Dün akşam izledim de. Seri bir şekilde anlatayım ben bu filmi? Tamam, siz mesajlara bakarız. Hikaye şu canım ciğerim. Bir uyku sersemi denk geldi. Bakıyorsun Türk filmi, bir adam, bir kadın ve bir çocuktan oluşan bir aile var. Ailenin zengin olduğu evin içindeki merdivenden belli. Çünkü merdiven deyip geçmeyin. Türk filmlerine çok önemlidir abi. Merdiven Türk filmlerinde zenginlik göstergesidir. Bakınız gelmiş geçmiş bütün filmlere zengin olup da merdivensiz evde oturan bir tane adam göremezsin. Hepsinin mutlaka merdivenli evi vardır. Yani anlayacağınız hikaye şudur. Eviniz düz ayaksa siz yeteri kadar zengin değilsiniz yani. Velhasıl dur oraya takılmayalım. Şimdi aile çok mutlu. Zengin bir aile. Baba bir karısını, işte bir çocuğunu öpüyor. İşte çocuğa hediye almış. Paketi birlikte açıyorlar. Herkes tekrar hani birbirini öpüyor. Çok çok mutlular. Ama hani yönetmen tam da belki anlaşılamayabilir düşüncesiyle durumu bir kez daha kadına teyit ettiriyor. Çünkü kadın çok mutluyum diyor. Baba da tasdik ediyor. Evet diyor, çok mutluyuz diyor. Şimdi bu sahne beni çok etkiledi çünkü bizim toplumumuzda yaygın bir kanı var. Babacığım çok gülmenin sonu ağlamaktır derler. Ben de bu toplumun bir ferdi olarak bakalım dedim. Bunlar çok mutlu, başlarına ne gibi felaket gelecek bunların yani. Dedim bekleyin bakalım, başlarına bir felaket gelecek abi. Velhasıl bu felaket kadın kılığında çıktı geldi. Şimdi mutlu aile babası adam avukat canım kardeşim. Felaket hanımsa müvekkili. Yazıhanede işte bu avukatla, bu kadın ismi Leyla mıydı? Leyla'nın işte sigarası yakmasıyla başlayan gece kulüplerinde nihayet Leyla'nın evinde son bulan böyle bir hayat hikayesine döndü. Leyla tabii ki her zaman olduğu gibi Türk filmlerinde şarkıcı, zaten olmasa muhtemelen siz de şaşırdınız yani. Ya evli bir adamın Türk filmlerinde baştan, bak şöyle söyleyeyim, bizim Türk filmlerinde evli bir adamı baştan çıkartan kadının bankada memur olduğu görülmemiş abi. Görülmemiş yani. Dur abi, şimdi yani acilen verilmesi gereken bir ara olduğu için filmi arada bölüyorum. Çiçeğim birazdan kaldığım yerden anlatacağım.
2: Arif Güven abi, ya bu enerjiyi nereden buluyorsun arkadaş? Şu ne yiyorsan bize de söyle de biz de senin enerjini, aynısını yaşayalım. Kurban olduğum, harbiden kurban olduğum. Senin sayende biz de burada coşuyoruz yani. Şımartmak gibi olmasın ama seviliyorsun kardeş. Seviliyorsun kardeş.
3: Arkadaş seni dinledim. Lanet olsun o güne. La kopamıyoruz senden be kardeş.
4: Arif Güven Showtime.
5: Sen daha geçen de geçen de buralar çok tanıdık biz, gördük biz.
0: Gerçek ve geçer.

0: Yettik galiba sevgili dinleyenler. Şimdi en son hani korkularımızdan bahsederken böyle bir mesaj gelmişti. Uzun bir ara, hani uzun süre mutlu olunca diyor, arkasından hemen bir kabus gelecekmiş gibi düşünüyorum. Hadi nerede mesaj, dur bulalım. Uzun bir süre mutlu olmak, arkasından sanki bana özel yazılmış bir lanet varmış gibi vukuatlar oluyor. Trafik kazaları, ölen insanlar gibi gibi durumlardı. Ondan sonra dedim ki bir dakika ya, benim böyle izlediğim bir film vardı. Şimdi bizim toplumda malum böyleyiz. Hani çok gülmenin sonu ağlamaktır derler. Hani bakalım hani başımıza ne felaket gelecek derler. Çok güldük ağlamayız inşallah derler gibi gibi durumlar vardı. Buradan hani dün izlediğim, akşam izlediğim böyle bir filmi dedim arkadaşlarımıza paylaşalım. Velhasıl çok böyle bu mutlu aile var. Kadın var, çocuk var, adam işte avukat velhasıl. Şakir miydi? Evet, Şakir'di adamın adı. Felaket, hani bu çok mutlu ailenin başına kesin bir şey gelecek dedim. Geldi, kadın kılığında geldi. Kadının adı da Leyla'ydı. Leyla velhasıl abi hani işte bu avukatla işi var. Velhasıl yazıhanede görüşüyorlar falan feşman derken şarkıcılık yapıyor bizim bu Leyla. Ve sonrasında şöyle bir şey oluyor ki avukatla Leyla arasında titreyim, al takkeyi ver külahı vaziyetleri oluyor. Şimdi bu adamın mesela evde karısı bekliyor ama karısı da herhalde şey diye düşünüyordur. Ya havalar sıcak diye duruşmaları gece yapıyor herhalde falan türünden düşünüyor herhalde. Bilmiyorum yani. Çünkü çocuk babasına diyor ki, daha doğrusu çocuk kadına diyor ki, anne diyor, babam nerede? Baban diyor bizim için çalışıyor yavrum. Evet, senin için çalışıyor hakikaten yani. Şimdi her şeyden habersiz kadıncağız belki de kocasının kendilerine o büyük merdivenli bir ev alacağı umuduyla. Tabii canım. Velhasıl gel zaman git zaman canım kardeşim, kadın adli tatil başlamasına rağmen Şevket'in hala bu adamın hala işte duruşmadayım demesinden bir böyle bir terslik olduğunu anlıyor tabii. Ve diyor ki kocasının eve geldiği gecelerden birinde ağır bir konuşma yapıyor. Diyor ki sen içmişsin Şevket, ayrıca beni bu saatlere kadar aç açına beklettiğin için sana teessüf ederim diyor. Şimdi Türk filmlerinde abi en fazla teessüf ediyordun yani. Gerçek hayatta bir düşünsene bunu. Şu an itibariyle. Beyler her gece kafa güzel gidiyorsunuz eve, gecenin bir saati. Yenge de sana sadece teessüf ederim diyor. Yani bu arada bu işte şarkıcı Leyla'nın da kötü kadın olduğu iyice ortaya çıkıyor. Çünkü Leyla çiçeğim yani. Kötü kadın işte, öyle söyleyeyim yani. Velhasıl şöyle bir şey oluyor işte. Bir kere bak bir şey söyleyeceğim. Leyla'nın kötü kadın olduğu şuradan belli. Çünkü o yani file çorap giyiyor abicim yani. Daha doğrusu durumu biz anlıyoruz. Şevket hala farkında değil. File çorabın ne anlama geldiğini bilmiyor yani. Leyla'nın daha önce sebep olduğu bir adamla bir gün Şevket'in yolu kesiliyor işte. Böyleyken böyle falan diyor. Şevket inanmıyor. İnansa zaten orada film bitecek. Yani halbuki daha bitmesine bayağı bir zaman var. Velhasıl Şevket'le adamın konuşmalarını işte pencereden duyan karısı diyor ki her şeyi biliyorum diyor. Senin artık hayatında bir metresin var diyor ve üst kata ağlamak üzere merdivenlerden koşa koşa çıkıyor. O sırada tabii bizim filmlerimizin olmazsa olmazı böyle yanık bir müzik giriyor. Şevket hani şöyle söyleyeyim, içli keman taksimi eşliğinde diyor ki ben bu temiz eve yakışmam diyor ve evi terk ediyor ya şimdi. Evet abi aynen öyle söyledi. Ben dedi sana layık değilim. Hani bu ben sana layık değilim. Demek ki o günlerden bugünlere erkeklerin ben sana layık değilim numarası hiç değişmemiş abi. Evet. Velhasıl Leyla'nın kötü bir alışkanlığı var. Malumunuz ta o zamanlarda insanlar pudra şekeri çekiyormuş içeri yani. Kadın tam pudra şekerini çekerken Şevket'in böyle büyüyen gözleriyle karşılaşıyor. Şevket'in şaşkınlığı, Leyla'nın pudra şekerini ne diye burnundan çektiğini anlamadığından ileri geliyor bence. Ama onun pudra şekeri olmadığını anlamasıyla velhasıl hani müptelası olması aynı zamana denk geliyor hemen yani. Tabii canım. Hani alışveriş konusundaki bütün marifetlerini ortaya koyan Leyla bir gün gerekli alışlar içinde Şevket'in parasının kalmadığını görünce bundan böyle diyor ki hadi kapının önüne. Velhasıl Şevket'i bırakıyor. Bunu onur meselesi yapan Şevket o evi de terk ediyor abi. Şevket işsiz, parasız, ailesiz, evsiz, metresiz yani. Fakat şimdi yani filme bakıyorsun, mutlu aileyle başladı. Diyorsun herhalde hani yönetmen böyle bir şey düşündü ki hani bu kadar felaket karşısında bunu izleyenler hala yüreği sızlamayanlar olabilir düşüncesiyle Şevket'i bir de filmde katil yapıyorlar abi. Çünkü Şevket Leyla'nın yeni sevgilisini öldürtüyor. Şevket haliyle hapise giriyor. Cefakar, vefakar karısı hemen ziyaretine koşuyor. Hani senin durumun yine iyi. Biz sokakta kaldık. Haciz geldi. Neyimiz var neyimiz yok alıp götürdüler. Aslında ben sana yapacağımı bilirim ama senaryoda bana bu iyi kadın rolünü vermişler demeye getiriyor. Diyor ama Şevket'te şans var mı? Yok. Çünkü karısı ölüyor abi yani. Dedim bu kadar mı felaket olur be kardeş yani. Dedim nasıl bir filmdir bu ya. Ve asıl konu neydi, nerelere geldi? Bu da böyle bir durumdu. Çiçeğim kurban olduğum, birazdan F5 mi? Hem F5 yapacağız hem de duruma göre belki yeni gelen, yeni düşen mesajlara bir bakarız.
1: Arif Güven Showtime.
2: Abi ben Bolu'dan Mesut Yılmaz. Herkese selamlar. Seviliyorsun abi, kolay gelsin.
3: Arif İsrail'den selamlar.
4: Türkiye'nin Paris'i Bursa İnegöl'den selamlar.
5: Selam Arif, Londra'dan Döşebeci Kemal. Seni dinlemeye devam ediyoruz.
6: Arif abi şu anda Erzincan Üzümlü Çalıtepe köyünde süt topluyorum. Sevgiler, kolay gelsin abi.
1: Bu

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri ter.

0: Arif Güven Showtime yazıyor yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle kurban olduklarım, şöyle bir F5 yaptık, yazıyor yazıyor haberlerinde. Acep neler var, hep birlikte şöyle bir bakalım. Buyurunuz. Kadın donuyor canım kardeşim, gerçekten söylüyorum ya. 28 kez bıçakladığı canavarca sayılmadığı akrabası 19 yaşındaki Nazmiye Koyuncu'yu 2 aylık bebeğinin yanında 28 bıçak darbesiyle öldüren Ramazan Dirgen 26 yaşında canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan açılan davada kasten öldürme suçundan muhabbet hapis cezasına çarptırıldı. Gerekçeli kararda tek başına bıçak darbesi sayısının fazla olmasının canavarca hisle öldürmenin unsuru olmayacağı belirtildi. Bu nasıl bir şey oluyor? Gerçekten ben çözemiyorum. 28 kez bıçakladı, canavarca sayılmadı. Geçelim kurban olduğum, hakikaten söylüyorum. Çıldıracağım, çıldıracağım. Al bak, şuna da bir bakalım. Nedir bu? Ağır ceza hakimi, evet, beraat verdiği sanıkla içki masasında. Antalya'da suç işlemek için örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve tefecilik suçlarından ağır ceza mahkemesinde örgüt lideri olarak yargılanan E.B'nin kendisi için beraat kararı veren mahkeme başkanı O.İ. ile kadınların olduğu içki içilen masada fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Baba nasıl bir şey ya valla. Fotoğraf hakkında savcılık soruşturma başlattı. Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettiş gönderdi. Ağır ceza hakimi bu kadar hani suç işlemiş birisiyle beraat veriyor. Ve sonrasında aynı masada onunla içki mi içiyor abicim? Ne diyeyim? Bu ne? Meyve kasalarının arasında 85 düzensiz göçmen çıktı. Van'ın Gevaş ilçesinde durdurulan tırın dorsesinde boş meyve kasalarının arasına gizlenmiş 85 düzensiz göçmen yakalandı. Abi nereye gidiyoruz ya? Vallahi söylüyorum. Uy sıkılıyorum. Bu nedir? Aa bak, Şanlıurfa'da düğünde halay başı kavgası diye bir şey var arkadaş. Düğünlerde eğlenmeyi bile beceremiyoruz yani. Şanlıurfa'da bir düğüne katılan davetliler arasında halay başı olma nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Allah Allah. Olay öğle saatlerinde Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Güneşin anlı kabağında düğün mü yapmışlar abicim? Meydandaki düğüne katılan davetliler arasında iki grup arasında halay başı olma nedeniyle tartışma çıktı. Abi memlekette halay başı olmak için bile kavga çıkıyor ya. Oğlum gir halayın bir yerine. Herkes ne yapıyorsa sen de onu yap işte. Halay başı olunca ne oluyor yani? Bak işte bunlar hep iktidar sevdası, yemin ediyorum yani. Kısa sürede büyüyen tartışma iki grubun yakınlarının da dahil olmasıyla taş ve sopaların kullandığı kavgaya dönüştü. Abi düğünü de mahvetmişsiniz ya. İhbar üzerine gelen jandarmada müdahalesiyle sonlandırılan kavgada hafif yaralanan 6 kişi tedavi için hastaneye götürüldü. Halay kaldığı yerden devam etti. Bunu ben uydurdum, böyle bir şey yok. Kavgaya karışanların tespit etmeye çalışan jandarma diye haber böyle gidiyor. Vallahi hani güzel şeyler bulayım istiyorum da yap bakayım. Bir F5 daha yap. Çok içimden geldi ya. Bir F5 daha yap şöyle. Enter. Vallahi yok ya, hani hiç böyle kötü haberler var. Dolayısıyla çok böyle verelim de istemiyoruz. Ben bir kere daha bir bakayım çiçeğim. Olmazsa birazdan böyle bir final, birazdan bizden bu kadar. Ha, şuna bakayım, şu Kadıköy'de sahte altın diş satarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı. Bu haberi biz niye enteresan olsun diye aldık? Ha bak şimdi yakalanıyorlar. Velhasıl şu adamların rahatlığını anlatmaya çalışayım size. Diyor ki bak haberde, öte yandan polis merkezine götürüldükleri sırada sahte altın sattığınız iddia ediliyor. Neler söyleyeceksiniz şeklinde soru yöneltilen basın mensubuna şüphelilerden birisi pişkinlik yaparak demiş ki, öyle bir şey yok kanki demiş ya. Gazeteciye, öyle bir şey yok kanki. Allah Allah. Rahatlar abi, rahatlar. Abi şu haber vardı, hırsızlık şüphelisine yakalayan esnaf utanmıyor musunuz diyerek şüpheliye tokat atmış. Tamam abi ne güzel, ellerine sağlık, hakikaten söylüyorum yani. Bir de şimdi hani ya işte adalete teslim etseydi yavrum, tokat atmış, tokat. Hırsızmış adam, tokat atmış yani. Yoksa hani yazık değil mi ya falan gibi duyar kasmaya gerek yok yani. Tabii canım, böyle şey olur mu yani? Zavallı tinerci, gözü yaşlı hırsız, muhtaç gaspçı. Olur mu böyle şeyler? Olmaz abi. Yapmayacaksın yani. Bu kadar yeterli gençlik. Artık birazdan final, birazdan veda. Sonra hep birlikte dağılacağız inşallah.
2: Annem beni markete gönderdi. Seni dinleyeyim diye arabayla çıktım. İlk başta nereye gideceğimi unuttum. Sonra markete girdim. Ne alacağımı unutmuşum. Annemi arayayım, ne alacaktım diye sorayım dedim. Telefonu evde unutmuşum.
3: Benim lafımı dinlemeyen inat. Ben de seni tüm marabata dinliyorum. Gerçekten çok iyi geliyorsun insan huzuruna.
4: Abilerin kralı, seviyoruz seni. Arif abi, Cihan ben, Pendik'ten. Saygılar, sevgiler abi.
5: Şehir söner, biz yanarız Arif abi. Ne olur be, gecelerde bir program yapsan. Sıkılıyoruz artık.
6: Arif Güven, Showtime.

0: gülmek bir baş kaldırıştır. O ihanet, o keder duvarlarını üzerime yıktınız ama ben sağ çıktım demektir.
1: Bazen gülmek mutsuz insanların yüzüne taktığı bir maskedir. Şekilada görüldüğü gibi. Beni çok iyi tanıyan insanların dışında kimse anlamaz mesela neyim olduğunu. Bol bol gülün.
2: Gülmek her zaman mutlu olduğun için değildir. Bazen öyle bir gülmeler vardır ki bunu herkes bilmez. En büyük acıları gizlemek için gülersin bazen.
1: Bazen gülmek dürümcüden çıktıktan sonra kanka baksana dizinde bir şey var mı demektir.
3: Arif Güven Showtime.
1: Bazen gülmek çok zor zanaat. Güçlü olman gerektiği zamanlarda bile tebessüm etmek zorundasın. Çünkü gülmek zorundasın. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Ve bazen gülmek en ağır ilaçlardan bile daha tesirli.
4: Bazen gülmek her şeye herkese rağmen hayata karşı en güzel küfür şeklidir.
5: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven, Arif Güven yayında.
3: Arif Güven Showtime. Bildiğim kadar eğlence. Arif Güven Showtime.
6: Vay be. Sevgili dinleyenler, malum bugün de artık programımızın tabii ki de sonuna geldik. İnşallah bir parça da olsa yüzünüzde bir tebessüm bıraktırtabilmişizdir. Bir tık da olsa hayatın sıkıcılığından sizleri uzaklaştırabilmişizdir. Diyoruz ya, olduysa bir hatamız, çıktıysa ağzımızdan yanlış bir kelime, tabii ki de sonuna kadar affola, amaç bu değildi. Amaç hep birlikte biraz böyle bir kafayı dağıtmaktı. Final tatlıya bağlansın istiyoruz. Helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz haberle olsun istiyoruz. Var bugün iki tane bulmuşuz. İnsanlık ölmemiş dedirtti diye bir haber var. Nedir hikayemiz? Öncelikle Torbalı'ya gidiyoruz. Çünkü haberi böyle vermişler. Torbalı'da geçtiğimiz gün örnek bir davranış yaşandı. İlçede uzun yıllardır halı yıkama işletmesinde hizmet veren Yusuf Çavuşlar, yıkamak için teslim aldığı halının içinden 3 adet altın bilezik buldu. Çavuşlar daha sonra aileye ulaşarak bilezikleri teslim etti. Tamam, gayet güzel. Bu da keyifli, bu da güzel aslında. Şuna da bir bakalım. Helal olsun dedirten davranış. Haberi böyle vermişler. Bu sefer de Bilecik'e gidiyoruz. Kurban olduğum Bilecik'te bir vatandaş tarladan topladığı fasulyelerin parasını tarladaki ağaçların arasına plastik şişe içerisine bıraktı. Bilecik'in merkeze bağlı Beyce köyünde tarlasına gelen Ali Ateş içinde 20 lira olan bir pet şişeye rastladı. Pet şişenin içinde para ile birlikte bir de notun olduğunu fark eden Ateş, bir vatandaşın tarlasından topladığı fasulyeye karşılık 20 lira bıraktığını anladı. Tarlasından fasulye toplayan vatandaşın bıraktığı notu okuyan Ali Ateş uzun süre şaşkınlığını gizleyemezken haberi böyle vermişler. İnsanlık ölmemiş, biz hakkımızı helal ettik yorumunda bulundu. Kurban oldukları hep söylüyoruz. Diyoruz ya, hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Malumunuz onların bir tarafında hoş geldiniz, bir tarafında elbette güle güle yazıyor. Biz de saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca burada sizleri misafir etmeye çalışıyoruz. Memnun kalan dostları da yarın yine seve seve keyifle elbette buraya bekliyoruz. En çok da klavye kahramanı arkadaşlarımıza teşekkürler ki hala bak ne kadar güzel. Yazıyı bilmem fakat bu imzayı arabasının arkasında görmek gurur verici. Evet yani. Mustafa Kemal Atatürk imzası. Arabanın komple arkasında, helal olsun. Dostlar, ben müsaadenizi istiyorum. Yeniden buluşuncaya kadar da her şeyin keyfinizce, gönlünüzce olmasını temenni ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
7: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan, ağlayamadığımdan gülüyorum. Wrong side of the road.
5: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
8: Can't get back home. Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570-06 26.
3: Park Matmazel Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
3: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen, rahat ol sen.
0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3L

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Teşekkür ederiz.
1: Harikasınız. Çok sağ olun.
2: 24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç eller

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
3: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Ersin Üner'le yaptık. Sevilen besteciden Olacak Gibi Değil isimli şarkısını dinlediniz. Hemen sonrasında ise Edis karşılıyor bu kez bizi. Duman isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sefo günümüze renk katan isimlerden biri oldu. Yine Seni Severdim isimli çalışmasıyla dinledik sanatçıyı. Ritmimizi bozmadan Zinet Salih'e kulak verelim hemen ardından. Ondan da dinleyeceğimiz şarkı şimdi Efkarım Var.
1: Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında. Üzülme diyorlar bir de hiç dokunma.

0: Al, reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
3: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Son yıllarda paylaştığı birçok çalışmayla çıkışını sürdüren bir isim Rain Man'den dinledik. Gitme isimli bir Serdar Ortaç şarkısını kendine has tarzıyla yorumlamıştı sanatçı. Umarım hoşunuza gitmiştir dinlediğiniz bu özel melodi. Hemen sonrasında önemli bir besteci Bora Duran karşılıyor bizi. Yazın En Güzeli isimli şarkısını dinliyoruz ondan da.

Uzun yıllardır pop müziğe çok özel şarkılar kazandırdı ve yıllar boyunca bu şarkıları dinledik severek Emre Altuğ'dan bahsediyorum. Yeni Fark Ettim isimli çalışmasıyla bu kez günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu. Hemen ardından Mert Demir burada Delisin isimli şarkısını seslendiriyor da.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen, rahat ol sen.

0: Metal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Kıbrıs'ta sevilen ses Buray radyonuzdaydı. Kimsenin Suçu Yok isimli şarkısıyla beraber bugünü de renklendiren isimlerden biri oldu diyebiliriz. Hemen sonrasında sevilen grup Köfün'le devam ediyoruz. Bir Tek Ben Anlarım isimli çalışmalarını seslendiriyor onlar da.

Bir Mustafa Sandal şarkısıyla Mela Bedeli dinledik. İki Taz Çorba isimli çalışmayla radyonuzda günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu sanatçı. Ardından Çağın Şengül'e kulak veriyoruz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Çok Yazık.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç eller

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Park Mademoiselle Abiye mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Tarzıyla fark yaratan çok özel seslerden biri Mabel Matiz'den dinledik. A Canım isimli şarkısıyla beraber sanatçı bugünü keyifli hale getiren isimlerden biri oldu. Hemen ardından Ritmimizi Bozmuyor ve Hande Ünsal'la devam ediyoruz müziğe. Halim isimli şarkısı

0: İşten dinledik Haydi Gel Benimle Ol isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu. Ritmimizi bozmadan şimdi ise önemli bestecilerden biri Oğuzhan Koç'a kulak verelim. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma, bunun adı Aşksa.
1: Sen

0: Val reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Kıraç.
1: Aşkın Nur Yengi ile birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık. Unutulmaz hit şarkısı Yalancı Bahar'la bize nostaljik anlar yaşattı sanatçı. En sevdiğiniz melodileri radyonuzda sizlerle buluşturmayı sürdürüyorum ve şimdi yeniden günümüze dönelim, Göksel'e kulak vereceğiz. Peki Öyle Olsun isimli şarkısını seslendiriyor.

pop müziğin önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri Soner Sarıkabadayı'dan dinledik. Her iki durumda isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle buluşan isimli sanatçı. Hemen ardındansa Demet Akalın'a kulak veriyoruz. Düzenlemesi Erdem Kına imzası taşıyan hit şarkısı Rota radyonuzda sizlerle.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı

Shirley ismi Bengü seslendirdi. Sebebi Sensin isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Hemen sonrasında bir başka önemli isim Derya Uluğ'u konuk ediyoruz. Kanunlar Gibi isimli çalışmasını seslendiriyor sizler için.

Semi Cenk ve Geçiyor Zaman isimli çalışması radyonuzda günümüze keyif katanlardan biriydi ve veda vakti geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Yalın'dan Sesinde Aşk Var isimli şarkısını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Ayı. Nissan Teknik Oto Karnavalı sundu.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen, rahat ol sen.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: İçinden çıkamayacaksınız.

0: İstanbul sen benden misin? Hmm, İstanbul sen benden misin?
1: 24 saat sadece hit müzik. Radyo Sen.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Pazartesinin ritmini yakalamaya başlıyoruz. Bu güzel, bu keyifli hafta başlangıcında günden daha fazla keyif almak isteyenler için bugünün güzel haberleriyle ben Rayna mikrofon başındayım. Bugünün en sevilen şarkılarıyla hayatın ritmi başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir hafta, keyifli bir pazartesi. Güzel bir başlangıç olsun pazartesiye. Mutlu haftalar.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: için hava sıcaklıklarının maksimum seviyede olduğu günlerde, yaz aylarında özellikle spor yapmayı bırakmak istemiyorsanız eğer, bazı ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Sık sık bahsediyorum ama hadi hafta başında bir kez daha hatırlatmış olayım. Sıcaklıklara rağmen rutininizi aksatmak istemiyorsanız eğer, sıcak çarpması, performans düşüşü, sıvı kaybını önleyebilmek için atlamamanız gereken adımları hatırlatayım. Egzersiz öncesinde, egzersiz sırasında ve sonrasında yeterli sıvı almayı ihmal etmeyin, susamayı beklemeyin diyorlar. Tabii spor saatlerini doğru seçmek de önemli. Sabahın erken saatleri ya da akşam saatlerini tercih etmekte fayda var. Sakın güneşin altında spor yapmayın. Uygun kıyafetler seçtiğinizde, böyle açık renkli hafif teri uzaklaştıran spor kıyafetler tercih ettiğinizde, şapka ve güneş gözlüğü kullandığınızda açık havadaysanız daha faydalı olacak. Temponuzu hava koşullarına göre ayarlamayı da ihmal etmeyin. Açık havadaysanız güneş koruyucu kreminizi sürün ve vücudunuzu mutlaka deneyin. Başınız dönüyorsa, baş ağrısı, halsizlik, kas krampları, sersemlik varsa hemen egzersizi bırakıp serin bir yere geçip sıvı almaya bakın diyorlar. Bu önemli detaylar aklınızda olsun. Yeni haftaya sporla başlayanları hatırlatmış olalım.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Daha önce sabah işe giden erkeklerin evde kalan eşleriyle alakalı bir haber okumuştum size. Yani evden çıkmadan önce eğer eşinizi öpüp de işe gidiyorsanız çok daha uzun yaşadığınızı söylemişlerdi sevgili beyler. Şimdi de saçları dökülenlere, kel kalmak istemeyen beylere özel bir araştırma var. Öyle ki eşlerini gerçekten seven ve eşlerinin tavsiyelerine gerçekten uyan erkeklerin asla kel kalmadığını söylüyorlar. Yani buradan şu sonucu çıkartıyorum. Kel erkekler eşlerinin sözünü dinlemiyorlar mı yoksa? Geç kalmadıysanız eğer, saçlarda açılma başlamadıysa, henüz yolun başındayken sevgili beyler, eşinizin sözünü dinlemeyi ihmal etmeyin ve gerçekten sevdiğiniz insanlar olsun hayatınızda ki saçlarınız dökülmesin diyorlar. Kelliğin de çaresini bulmuşlar. Artık uygulaması size kalmış.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Son yıllarda bakıyorum da anne baba olma sayısı, ebeveyn olma isteği gittikçe düşmeye başladı. Peki kaç çocuğunuz var? Şöyle bir soralım. En azından iki çocuğunuz varsa çocuklarınız arasında sevgi konusunda ayırt etmediğinizi düşünüyorum sevgili ebeveynler, anne babalar. Fakat anne ve babaların çoğu ben çocuklarımı asla ayırmıyorum deselerdi mutlaka bir favori evladı oluyormuş annenin ya da babanın. Neyse, iyi ki tek çocuğum var diye düşünüyorum bazen. Yok, asla ayırt etmezdim ama yapılan araştırmalar en az iki çocuğu olan ebeveynlerin bir çocuğunu diğerine göre daha fazla sevdiğini ortaya çıkartmış. Hepinizi eşit seviyorum, ben çocuklarımı asla ayırmam cümlesinin bir efsane olduğunu iddia ediyorlar bu araştırmada. İstatistikler California Üniversitesi'ndeki sosyologlar tarafından ortaya çıkartılmış. Annelerin %70'i, babaların %74'ü bir çocuğunu daha fazla seviyormuş. Açıkça öncelik veriyormuş belli etmemeye çalışsa da. Yok, asla evlat ayrımı yapmayız kesinlikle. Ama yani hani huylar, genler, benzerlik vesaire, belki birini daha fazla seviyor olabilirsiniz. Gönül bu. Bazen kimi daha fazla seveceğimizi biz belirlemiyoruz ne de olsa.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

biraz Hollywood'a, beyaz perdeye bakalım acaba Hollywood cephesinde ne haberler var diye bakmışken, Barbie filminin devamı için harekete geçmiş olsa da ekip maaş krizi şimdilik yapıma engel olmuş. Margot Robbie ve Ryan Gosling'in 6 farklı teklifi geri çevirdiği konuşuluyor ki Barbie 2 filmi sansasyonlarla konuşulmaya başlandı. İlk film biliyorsunuz gişede çok yüksek bir başarı elde etmiş olsa da devam filminin maaş görüşmeleri askıya alınmış. Yönetmen Greta Gerwig, orijinal senaryo üzerindeki çalışmalarıyla Oscar adaylığı alan Noah Baumbach'ın devam filmi üzerinde plan yaptıkları doğrulandı. Ama yeni haberlere göre Margot Robbie, Ryan Gosling ve diğer başrol oyuncuları yüksek maaşları film şirketinin ödememesi sebebiyle henüz film askıya alınmış, teklifler reddedilmiş gibi duruyor. Şimdilik Barbie 2 filminin maaş ödemeleri konuşulsa da ümit ediyorum biz yakında Barbie 2 filminin vizyon tarihini konuşuruz.

0: Pazartesi diyor uzmanlar, stresin, kaygının en yoğun olduğu gün. Öyle mi gerçekten? Bence yaşadığımız her gün kaygı karşımıza çıkabilir. En ummadığımız anda kendimizi kaygılı hissedebiliriz, sadece pazartesileri değil. İşte nerede, ne zaman geleceği belli olmayan kaygılı ruh halini hafifletmenin doğal yollarından bahsedeceğim size. Biraz aktif olduğunuzda, yani sadece fiziksel sağlıkla ilgili değil, zihinsel sağlığınız için de spor yaptığınızda kaygının üstesinden gelebilirsiniz diyorlar. Fazla kafein alımının kaygıyı arttırdığı söyleniyor. Kafein aslında sinire ve gerginliğe de sebep olabiliyor. Hep faydalarından bahsediyoruz ama kafein alımını sınırladığınızda kaygı seviyeniz de düşecek. İyi bir gece uykusu en önemlisi. Yatakta televizyon izlemediğinizde, telefonu, tableti bir kenara bıraktığınızda, yatmadan önce çok fazla öğünler, fazla kafeinli içecekler tüketmediğinizde de kaygıyı azaltabilirsiniz. Tabii dengeli beslenmek lazım. Bir de aromaterapiden faydalanın diyorlar. Ben hatırlatmış olayım. Bergamot, lavanta, ada çayı, greyfurt, ylang ylang özellikle anksiyete için, kaygı için birebir. Peki, kaygısız bir gün için onlar söylememiş ama ben hatırlatmış olayım, radyonuzun sesinde kısmayın kulağınız, hayatın ritminde olsun.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz

0: Sosyal medya kullanımı konusunda, abur cubur tüketimi konusunda anneler, babalar çocukları çok fazla sıkıştırıyorlar ama anne ve babaların da gizlice abur cubur tükettiği ortaya çıktı. Büyük bir ihtimalle sevgili ebeveynler, bizi dinleyen büyükler bir kenarda, köşede, çekmecede sizin de abur cuburlarınız var değil mi? Çikolatalar, gofretler, cipsler bir yerde saklanıyor çocuklar görmesin diye. Gizli abur cubur yiyen ebeveynler var. Çocuklar, bence siz nasıl denetleniyorsanız anne ve babalarınız tarafından, siz de bence ebeveynlerinizi denetleyin. Çünkü anne ve babaların da gizlice abur cubur tükettiği ortaya çıkmış. Ben de bu gizli bilgiyi vermek istedim. Peki pazartesiniz keyifle devam etsin diye o sakladığınız abur cuburları yemek yerine en sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda olsun hayatın ritminde.
1: Radyo Ses. Radyo.

düzenli olarak kullandığımız bazı eşyalar var. Sık sık değiştirmemiz gerekiyormuş hanımlar beyler. Şimdi yeni haftaya başlarken ayın 17'si gelmişken değiştirmeniz gereken eşyaları da hatırlatmış olayım yazın ortasında. Diş fırçası en az günde 2 kere kullanıyoruz. En fazla 2-3 ay kullanılması gerekiyor. Yatak çarşafları mutlaka her hafta değiştirilmesi gerekiyor. Özellikle yastık kılıflarını 2 günde bir değiştireceksiniz. Yüzünüze en çok temas eden makyaj fırçaları, süngerler, onları da sık sık temizlemek, yıkamak ya da düzenli olarak değiştirmek gerekiyor. Bulaşık süngerlerinin de fazlasıyla bakteri barındırdığını unutmayın. Süngerlerinizi de sık sık değiştirin demişler, tarih vermemişler. Kullanım sıklığına göre değişiyor. Nemli olduklarından dolayı bakterileri çabuk üreten el yüz havlularını da mutlaka her gün değiştirmek gerekiyor, haberiniz olsun. Peki, gününüz mis gibi, pazartesiniz tertemiz başlasın. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Yepyeni bir haftayı karşılarken müzik dünyasındaki yeniliklerden de bahsedelim. Ümit Sayın'ın 33. yıl projesinin yeni konuğunu hatırlatmak istiyorum biliyorsunuz. Kariyerinin 33. yılını kutladığı özel projesi ve Ümit Sayın'la hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Yıllar boyunca Türk pop müziğine kazandırdığı o unutulmaz şarkılarını farklı sanatçılarla yeniden yorumluyor Ümit Sayın. Bu kez Sana Dargınım şarkısında güçlü ses ve özgün yorumuyla Elif Buse Doğan Ümit Sayın'a eşlik ediyor. Sonra duymadık demeyin. Görürseniz ben de hatırlatmış olayım. Bu yeni paylaşımı, bu yeni şarkıyı Ümit Sayın'ın 33. yılına özel projesinin yeni yorumunda hatırlatmış olayım. Sana Dargınım Elif Buse Doğan'la birlikte yeniden paylaşıldı. Dinleyeceğiz tabii, çok sevdiğiniz şarkılar var hayatın ritminde. Radyonuzun sesini kısamayacağınız en hitlerle pazartesi keyiflenmeye devam etsin. Mutlu haftalar.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

Ağustos'un 17'si geldi. Bundan sonrası Eylül-Ekim mevsim geçişi derken bağışıklığa dikkat etmek lazım. Bağışıklığı korumak için şimdiden dikkat etmek lazım yediklerimizi. Özellikle tatlı sevenler, şeker sevenlerin şekeri abartmaması gerekiyor. Bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışmasında dengeli beslenmenin oldukça önemli olduğunu söyleyen uzmanlar, şekerli içeceklerin ki yaz mevsiminde çok fazla tüketiyoruz, tatlıların, yoğun işlenmiş gıdaların sağlıklı beslenme düzenini bozduğunu, dolayısıyla bağışıklığınızı da bozduğunu söylüyorlar. İşte sofradaki o tatlı alışkanlık tatsız sonuçları ortaya çıkartabilir demişler. Bağışıklığınızı şimdiden korumak isterseniz şekeri kısmayı ihmal etmeyin diyelim. Biz günü tatlandıralım en sevdiğiniz şarkılarla.

Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
0: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Dikkat ediyorum da son zamanlarda insanlar psikologlara, psikiyatrlara vakit harcamıyorlar. Daha doğrusu para harcamıyorlar diyeceğim. Ne de olsa ellerinin altında yapay zeka asistanları var. Onlara soruyorlar akıllarına ne gelirse, sağlıkla ilgili, ruhsal problemlerle, günlük hayatta yaşadıkları sıkıntılarla alakalı hep yapay zeka ile dertleşiyor arkadaşlarım. Yani aranızda kaç kişi bunu yaptı bilmiyorum ama uzmanlar yapay zeka ile dertleşmenin çok da sağlıklı olmadığını söylüyorlar. Çünkü en yakın dostunuzmuş gibi davranıyor size, hep haklı çıkartıyor ama duygusal dengenizi bozuyor diyorlar. Yapay zeka ile dertleşmenin tehlikeli olduğunu söylüyorlar, sonra söylemedi demeyin. En iyisi siz mutlaka konunun uzmanına danışın. Yapay zeka sizi hep haklı gördüğü için sonuçlar çok da istediğiniz gibi olmayabilir. Dertleştiğiniz mevzuları çözemeyebilirsiniz. Aman dikkat diyelim, hayat her zaman bizim istediğimiz ya da yapay zekanın çözümlediği gibi olmuyor nasıl olsa.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Yeni bir haftayı karşılamışken bu güzel pazartesi gününde de yine bilmediklerimizi öğrendik, bildiklerimizi tekrar ettik. Bugün de gündemden uzak ama haberdar olduk. Bugün de hayatın ritmini birlikte yakaladık bu güzel 2 saat boyunca. Hafta içi her gün günün 2 saatini birlikte paylaşıp günü daha çekilebilir hale getiriyoruz. Unutmayın, yarın da yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünü hoşça kalın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.

0: Kar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88-10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy One'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
5: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, Baran Işık.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
1: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
2: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık. Bana Işık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları

0: ister evde, ister işte, istersen arabada. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.
1: Sen daha geçen de geçen de buraları çok tanıdık biz, gördük biz. Oraları sen daha geçen de geçen de.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen, rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: Işığı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel. Saygı.

Sana bir şarkı daha yapacağım.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.